yine doğuyor. Sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş, güneş yine doğuyor. Sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş, güneş yine doğuyor.